Arşim aman ehtiyatımızın kahtıl marra şovay maşına asıl bir jangarlaş Amga joga sajil çekce al hosu öbürü tümşü tümce altın zeyğın joge yemşu amdı dara tartar günce Şingan ırtın namga gıdık şin şitne tohtın tartar gitti sarın darın gelvga dönlün mağlı edinin tolu bol çengce Şartı storgu bul bul yolma şili nafça duri bi çengce Seyhalla mi aşin şinga çayşan kara camına tuğce Odun harga morul kışın bombus bombus alha tınce Bosun emirli dorsullama bonti solga tınrul çengce Bosulun tedin tedüge tıkku hüttün zeyhi şamlar kıpşın Makşi hamgılladi ün tedin de yine dalda de Ünüfti narlar kıtlim şo, orgu mırlar kısrim şo Eşin kurni umur himo, kıldımı yeptil kartı yim Kıkkalin osti odun yim, uru takste oldu yim Ngod basın çüzürdü yim Asin gajir hur hiyin uyda arbin neymin agoy teyim şu agoy avalga şüzürdü yim Ergu mürni buhtuk, tere mıhtu lan bol horan ayol bu dili sığgat Bohta erni ırgıt başat ınhamılgar yirhin tırvayt bülgülge Ütkan hollos irsiyim, ınılgan yir tolsiyim Bülgürin tengim bosiyim, de ucilga du sansiyim Mündüstüne hılbır mayga ucuştanar olone Ünhamıl, mün mıhtu nerçinli bülgülge